0: dikkidi dikka dikkidi dikka dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkiro dikkiro dikkiro
1: dikkiro dikkiro.